0: anladım onu ben.
1: Şalala la la la, şalala, şalala la la la.
0: Luan Santana!
2: O sucesso toca na ondas.